0: Başkan, görüşürüz. Nelson.
1: Nelson, ne yapıyorsun?
0: Yeah, Bravo. Show me 10-47, I think.

0: Tamam, siz devam edin. Tamam, siz devam edin.
1: Alo, sen kimin bir soru önerdiğini alfa?
2: Kahve nereye ya?
0: Ya ben bu arada, ben sana.
2: Telefon sesini tutayım.